Sensizim şirkenim. Bergus birge, Bergus, Bergus. Gülük. Tamaşa. Kuvanışım az kağın. Jilbirken.